Kiss FM.

0: sayıda haftanın en sağlam şarkısı. Sağlamsa
1: Dance FM. Record of the Week.

0: şarkısını sundu. Sağlamsa Lassa. Dance FM. Cyprus's number one hit music station. Size daha ucuzunu öneren çok olur. Ama sevdiklerinize emanet edeceğiniz tek şey fiyattan ibaret olmasın. Sağlamsa Lassa. Dance FM. Dance FM. There is no other choice.
1: No other choice.

0: reklam.
1: Kombos Otomotiv'e ÖAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de 0533 866 1310.
2: Hayat sürprizlerle dolu. Peki ya siz her ihtimale hazır mısınız? Eviniz, aracınız, iş yeriniz. Hepsi sizin için değerli ve hepsi Niaris sigorta güvencesi altında. Hızlı işlem, taksit seçenekleri ve güven veren uzman kadro. Çünkü biz değerlerinizi teminat altına alıyoruz. Riskleri düşünmeyin, siz hayatın tadını çıkarın. Biz nöbetteyiz. Niaris sigorta, her an, her şartta tam güvence. Niaris sigorta. Yarınlara. Keep it locked for Fresh Dance FM

0: FM.
1: I like to move it, move it. I like to move it, move it.

0: Reklam.
1: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: Reklam.
1: Şehirde akıllı hibrit, doğada özgür bir maceracı. Yeni Bayık BJ30 benzin hibritle yazın her anını keşfetmeye hazır olun. Yüksek verimli hibrit motoru, geniş iç hacmi ve teknolojik donanımıyla yolculuklar artık çok daha keyifli. Kuzey Kıbrıs yetkili distribütörü Flatro New Energy and Mobility güvencesiyle hemen arayın. 533-881-1999 veya Flatro showroom'una uğrayın.
2: Bayık, always be with you.
3: Miyarist Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miyarist Bank'a gelin. Size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyarist Bank şubelerine bekliyoruz.
4: Ne güzel şey.
5: Keep it locked for Fresh Dance FM.

0: FM, the rhythm of Cyprus.
1: You ready, B? Let's go get him.

0: Reklam.
1: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: İKA Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket, kazandıran alışverişin adresi.

Yolda her an her şey olabilir. Peki ya aracınız? Beklenmedik sürprizlere hazır mı? Commercial Sigorta olarak adanın dört bir yanında aracınızı koruma altına alıyoruz. Siz direksiyona keyifle odaklanın. Biz aracınızı güvenle sigortalayalım. Commercial Sigorta. Yolunuzda güven, aklınızda

0: Hot Mix. Brought to you by Corinium. Hot Mix. Eşsiz yeşilliği, dağ ve deniz manzarası ve birbirinden lezzetli kahvaltı seçenekleriyle güne Corinium'da başlamanın keyfi bir başka. Haftanın her günü saat 10'a kadar zengin kahvaltı büfemizin tadını çıkarabilir veya gün boyu servis edilen alakart kahvaltı menümüzden geleneksel kahvaltı lezzetlerinin yanı sıra dünya mutfağından özenle seçilmiş alternatifleri deneyebilirsiniz. Güne Corinium'da başlayın. Rezervasyon için 0533 888 65 65. This is the station you listen to the most. Why Dance FM?
1: Music is the answer.
0: Music is the answer. That's why. Listen and come to the conclusion.
1: Music is.

0: Reklam.
1: Abi bu yoldan sadece gerçek 4x4'ler geçer. Dönelim istersen.
2: Arkana yaslan kardeşim. Bayık BJ 40 Plus'tayız. Güçlü görünüm, durdurulamaz performans. Bayık BJ 40 şimdi Kıbrıs'ta. Yollar değişir. Sizin gücünüz asla. Bayık BJ 40 Plus Flatro showroomlarında. Kuzey Kıbrıs yetkili distribütörü Flatro, New Energy and Mobility. 533 881 1999.
3: Bayık, always be with you.
4: Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de. 0533 866 1310.
5: Hayalinizdeki araca sahip olmak Miaris Bank'ta çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miaris Bank şubelerine bekliyoruz.
6: Wanna wake up? Set your clock and keep your radio locked.
7: All of Cyprus wakes up with Dance FM Mornings.
6: It's Dance FM Morning. The best way to wake up.
8: Pull you a fool for this one. Pull you a fool for this one.
9: Stop playing with them, Riot.
10: I'm too bossy to catch feelings for a hoe. I should be exhausted. I've been running for sure.

0: reklam.
1: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

www.nokta.com. İKA Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl, büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket, kazandıran alışverişin adresi. İKA Süpermarket. Keep it locked for Fresh Dance FM.

0: sayıda haftanın en sağlam şarkısı. Sağlamsa
1: Dance FM Record of the Week.

Sanayi'sine sundu. Sağlamsa Lassa. Dance FM. Cyprus's number one hit music station. En ucuz lastik en doğru tercih demek değildir. Güvenin adı Sağlamsa Lassa.

0: Reklam.
1: Paşa Grup Girne Yarım Maratonu 26. 11 Ekim Pazar günü Girne Kordon Boyu'nda gerçekleştiriliyor. Girne Belediyesi organizasyonuyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Atletizm Federasyonu işbirliğinde ve Ames World Athletics onaylı yenilenmiş parkuruyla düzenlenecek etkinlikte 21 kilometre, 10 kilometre, 5 kilometre, 3 kilometre halk koşusu ve çocuklar için 1 kilometrelik çocuk koşusu kategorileri yer alıyor. Çocuk koşusunda 6-8 ve 9-12 yaş grupları da bu büyük heyecana ortak olacak. Paşa Grup Girne Yarım Maratonu'nun tüm geliri deniz faciasında hayatını kaybeden ve kayıp olan bireylerin ailelerine aktarılacak. Sporun, dayanışmanın ve birlikteliğin gücünü hep birlikte büyütmek için 11 Ekim'de Girne'de buluşuyoruz. Paşa Grup Girne Yarım Maratonu 2026. Ayrıntılı bilgi için Girne Belediyesi sosyal medya hesaplarını takip ediniz.
2: Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de 0533 866 1310.
3: The voice, the sound, the soul of your music. Release the sound. Dance FM, the rhythm of Cyprus.

0: Reklam.
1: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: İKA Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKA.

XFM.

0: Yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKA süpermarkette alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA süpermarketten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKA süpermarket.
1: Dance FM. Sorry guys. No competition. Just strictly dance.

0: reklam.
1: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi.
3: İKAS Süpermarket.
2: Yolda her an her şey olabilir. Peki ya aracınız? Beklenmedik sürprizlere hazır mı? Commercial Sigorta olarak adanın dört bir yanında aracınızı koruma altına alıyoruz. Siz direksiyona keyifle odaklanın. Biz aracınızı güvenle sigortalayalım. Commercial Sigorta. Yolunuzda güven, aklınızda huzur.

0: Dance FM.
1: Does my hair look beautiful?

pazar günlerine yakışan en özel deneyim Corinium Golf and Beach Resort'te doğayla iç içe eşsiz bir atmosferde sizlerle buluşuyor. Her pazar sunulan bu özel öğle yemeğinde mezelerle başlayan lezzet yolculuğu 6 farklı ana yemek seçeneğiyle devam ediyor ve tatlı ile taçlanıyor. Sevdiklerinizle birlikte pazar gününü keyifli ve lezzet dolu bir deneyime dönüştürün. Rezervasyon 0533 888 65 65. The ultimate choice at work. Release the sound. Dance.

0: this.
1: Reklam.
2: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon Sigorta ile aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
3: Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de 0533 866 1310.
0: Music is the answer.
4: That's why we are growing bigger every day.
0: Dance FM.
4: Spread the word.

0: Reklam.
1: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: Yeni aracınızın ödeme gününü unutmamak için hatırlatıcıyı şimdi

yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKA.

FM.

0: Laz Sayı'na haftanın en sağlam şarkısı. Sağlamsa Laz.
1: Dance FM. Record of the Week.

0: Reklam.
1: Kazancın ve ayrıcalığın adı Royal Kart. Nihalist Bank Royal Kart'la restoran ve eczane harcamalarında anında %5 geri ödeme. Turizm, sağlık, eğitim ve diğer sektörlerde vade farksız 6 ila 12 ay taksit imkanı sizi bekliyor. Şimdi Royal Kart'a geçin, harcadıkça kazanın. Royal Kart, ayrıcalık burada başlar. Ayrıntılı bilgi için sizleri Nihalist Bank şubelerine bekliyoruz. En güzel şey düşününme. Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de. 0533 866 1310.
2: Dance FM. Dance FM. There is no other choice.
3: No other choice.

0: Reklam.
1: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: Yolda her an her şey olabilir. Peki aracınız beklenmedik sürprizlere hazır mı? Commercial Sigorta olarak adanın dört bir yanında aracınızı koruma altına alıyoruz. Siz direksiyona keyifle odaklanın. Biz aracınızı güvenle sigortalayalım. Commercial Sigorta. Yolunuzda güven, aklınızda huzur.

harika süpermarketten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS süpermarkette alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS süpermarketten yap. Çekilişe katıl, büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS süpermarket, kazandıran alışverişin adresi. İKAS.

0: Reklam.
1: İşiniz hızlansın, müşterileriniz beklemesin. Niyarist Bank'ın sunduğu yeni nesil Beko X30 TR yazar kasa posta ödemelerinizi güvenle ve hızla alın. Geniş dokunmatik ekran, Wi-Fi bağlantısı, hızlı termal yazıcı ve kullanıcı dostu modern arayüzüyle tüm işlemler artık çok daha kolay. Fiş iptaline gerek kalmadan sepetinizi düzenleyin, raporlarınıza anında ulaşın. Beko X30 TR yazar kasa post. Her bağlantıda güven, her işlemde performans. Hemen Niyarist Bank şubelerine başvurun, işletmenizi yeni nesil POS teknolojisiyle buluşturun.
2: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafı

0: Reklam.
1: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: İKA Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS
3: Süpermarket. Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla an

Kids FM.

with Aykut. Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'de, Afternoon Hit Mix'te pazartesi öğleden sonrasını keyiflendirmeye devam ediyoruz. Adım adım pazartesi akşamına doğru ilerliyoruz. Yine harika parçalar burada bizimle buluşmaya devam ediyor. Tonlo bu kez konuğumuz Dance FM'de DNH.

0: Hold up. A Hot Mix. Brought to you by Corinium. Hot Mix. Eşsiz yeşilliği, dağ ve deniz manzarası ve birbirinden lezzetli kahvaltı seçenekleriyle güne Corinium'da başlamanın keyfi bir başka. Haftanın her günü saat 10'a kadar zengin kahvaltı büfemizin tadını çıkarabilir veya gün boyu servis edilen alakart kahvaltı menümüzden geleneksel kahvaltı lezzetlerinin yanı sıra dünya mutfağından özenle seçilmiş alternatifleri deneyebilirsiniz. Güne Corinium'da başlayın. Rezervasyon için 0533 888 65 65.
1: Why Dance FM?
2: Music is the answer.
1: Music is the answer. That's why. Listen and come to the conclusion.
2: Music is the answer.

0: Bilgileri Nearis Bank şubelerine bekliyoruz. Kombos Otomotiv ve ÖAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de 0533 866 1310.
1: Dance FM covers your passion.
2: Covers your passion.
1: Your lifestyle.
2: And your music on one station. Release the sound.
1: Dance FM. Dance FM.

0: with Aykut.
1: Afternoon Hit Mix'te Dance FM'de Alex Varan dinledik. Fever Dream'le bize eşlik etti. Konuğumuz oldu. Herkese bir kez daha keyifli dakikalar. Bu kez Olivia Dean konuğumuz oluyor. Yine sevdiğimiz parçalardan biri. Man I Need şimdi Dance FM'de.

0: with Aykut.
1: Afternoon Hit Mix'te Dance FM'de Madonna ve Sabrina Carpenter Bring Your Love bize eşlik etti. Konuğumuz oldu. Playlistimizin yine üst sıralarında yer alan hitlerden biri. Önümüzdeki günlerde çok daha sık dinleyeceğiz. Sonbaharda yine harika isimler, harika parçalar burada bizimle buluşuyor. Tyla, Is It'le şimdi Dance FM'de.

0: Reklam.
1: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: Yolda her an her şey olabilir. Peki aracınız beklenmedik sürprizlere hazır mı? Commercial Sigorta olarak adanın dört bir yanında aracınızı koruma altına alıyoruz. Siz direksiyona keyifle odaklanın. Biz aracınızı güvenle sigortalayalım. Commercial Sigorta. Yolunuzda güven, aklınızda

0: şehirde akıllı hibrit, doğada özgür bir maceracı. Yeni Bayık BJ30 benzin hibritle yazın her anını keşfetmeye hazır olun. Yüksek verimli hibrit motoru, geniş iç hacmi ve teknolojik donanımıyla yolculuklar artık çok daha keyifli. Kuzey Kıbrıs yetkili distribütörü Flatro New Energy and Mobility güvencesiyle hemen arayın 533-881-1999 veya Flatro Showroom'una uğrayın.
1: Bank, always be with you.
2: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında...

Yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKA süpermarkette alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA süpermarketten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKA.

0: with Aykut.
1: Afternoon Hit Mix'te, Dance FM'de Hügel ve David Guetta, French Montana ile birlikte Shine'la bize eşlik etti, konuğumuz oldu. Ben Aykut Balcı, yarın saat 13'te yine buluşacağız. Öğleden sonrasını birlikte keyiflendireceğiz. Ben giderken şimdi Two Corazon bize eşlik ediyor.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ. Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'den herkese merhabalar. Secret Dance'dan itibariyle başladı. Hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir hafta da başladı ve bu hafta itibariyle artık Eylül ayını kapatıyoruz ve yeni bir ay önümüzde. Umarım keyifli, güvenli, konforlu, sağlıklı bir ay olması dileğiyle. Bu saat dilimi içerisinde konuşacağımız çok güzel konular var. Secret Dance başladı, 2 saat boyunca sizlerle.

0: Rıza'yla haftanın en sağlam şarkısı. Sağlamsa
1: Dance FM. Record of the Week.

0: Lassa haftanın en sağlam şarkısını sundu. Sağlamsa Lassa. Record of the week. Dance FM. Cyprus's number one hit music station. Size daha ucuzunu öneren çok olur. Ama sevdiklerinize emanet edeceğiniz tek şey fiyattan ibaret olmasın. Sağlamsa Lassa. This is the station you listen to the most. Why Dance FM?
1: Music is the answer.
0: Music is the answer. That's why. Listen and come to the conclusion.
1: Music.

0: Reklam.
1: Feel the Aura. Edis ve Güneş aynı gece aynı sahnede.
2: Söyle istediğin neydi bu?

Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında...

Paşa Grup Girne Yarım Maratonu 26. 11 Ekim Pazar günü Girne Kordon Boyu'nda gerçekleştiriliyor. Girne Belediyesi organizasyonuyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Atletizm Federasyonu işbirliğinde ve Ames World Athletics onaylı yenilenmiş parkuruyla düzenlenecek etkinlikte 21 kilometre, 10 kilometre, 5 kilometre, 3 kilometre halk koşusu ve çocuklar için 1 kilometrelik çocuk koşusu kategorileri yer alıyor. Çocuk koşusunda 6-8 ve 9-12 yaş grupları da bu büyük heyecana ortak olacak. Paşa Grup Girne Yarım Maratonu'nun tüm geliri deniz faciasında hayatını kaybeden ve kayıp olan bireylerin ailelerine aktarılacak. Sporun, dayanışmanın ve birlikteliğin gücünü hep birlikte büyütmek için 11 Ekim'de Girne'de buluşuyoruz. Paşa Grup Girne Yarım Maratonu 2026. Ayrıntılı bilgi için Girne Belediyesi sosyal medya hesaplarını takip ediniz. FM.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'desiniz. Müzik dünyasının önemli gecelerinden MTV Video Müzik Ödülleri 2026 Los Angeles'taki Peacock Theater'da düzenlendi geçtiğimiz hafta sonu. Gecenin sunuculuğunu Snoop Dogg üstlenirken en fazla adaylık alan isimlerden biri olan Madonna 7 ödülle gecenin en çok ödül kazanan sanatçısı oldu. Gecenin en büyük ödülü olan yılın videosu Taylor Swift'in The Fate of Ophelia klibine gitti. Swift ayrıca gecede ilk kez verilen Artist Director Honor ödülünün de sahibi oldu. Yılın sanatçısı ödülü Madonna'ya yılın şarkısı BTS'in Swim isimli parçasına verildi. En iyi yeni sanatçı ödülünü ise Sienna Spiro kazandı. İşbirliklerinde Madonna ve Sabrina Carpenter'ın Bring Your Love şarkısı öne çıktı. İkili en iyi işbirliği ödülünü kazanırken Cardi B ve Kehlani, Safe'le en iyi hip hop, Bruno Mars'a I Just Might'la en iyi R&B ödülünü kazandı. K-pop kategorisinde BTS Swim'le ödüle uzanırken grup ayrıca en iyi grup ödülünü de kazandı. En iyi Latin ödülü Bad Bunny'nin Nueva Yol şarkısına, en iyi country ödülü ise Ella Langley'in Choose in Texas parçasına gitti. Madonna gecede ayrıca Confessions to the Film'le en iyi uzun form video, en iyi albüm, en iyi dans, en iyi sinematografi ve en iyi koreografi gibi kategorilerde ödüller kazandı. Gecenin dikkat çeken anlarından biri de Madonna'nın 23 yıl aradan sonra MTV sahnesine dönmesi oldu. Böylece 2026 ödülleri Madonna'nın güçlü ödül gecesi performansı ve Taylor Swift'in yılın videosu zaferiyle müzik dünyasında öne çıkan

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'desiniz. Evet, geçtiğimiz hafta sonu MTV Video Müzik Ödülleri gerçekleşti ama bol bol konuşacağız demiştim. Unutulmaz anların yanı sıra tartışmalı performanslarla da gündeme geldi. Gecenin en çok konuşulan ismi 23 yıl aradan sonra sahneye dönen Madonna oldu zaten. Madonna Confessions 2 dönemin özel hazırladığı gösteride Sabrina Carpenter ve Charli XCX'i de sahneye çıkardı. Gösterisi gecenin en dikkat çekici performanslarından biri olarak öne çıktı. Casey Max Gravers hayatını kaybeden Dolly Parton'ı I Will Always Love You performansıyla andı. George Michael anmasına da Adam Lambert Freedom yorumuyla gecenin enerjisini yeniden yükselten isim oldu. Young Lean de sahne performansıyla beğeni toplarken Sienna Spiro'nun MTV Video Müzik Ödülleri debatıda daha eleştiriler yorumlara konu oldu. Bruno Mars'ın önceden kaydedilmiş Dance With Me performansı ise gecenin en fazla eleştirilen bölümlerinden biriydi. Taylor Swift'se Passion Zero videosu ve Artist Director Honors ödülüyle geceye damga vuran bir diğer isimdi. Ancak bazı yorumlarda Swift'in bu yıl biraz dinlenme ihtiyacı olduğu görüşünü dile getirildi. Yani 2026 MTV Video Müzik Ödülleri'nde Madonna'nın güçlü dönüşü gecenin en çok konuşulan müzik anlarından biriydi aslında. Böyle unutulmayan anlar oluyor çoğu ödül törenlerinde.

0: reklam.
1: 12 Cumartesi Kıbrıs'ta Yıldız Yağmuru. Rafet Edroman Grand Opera Otel'de. Semi Cenk Kratos Premium Otel açık hava sahnesinde. Hülya Avşar Concord Tower Otel'de. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
3: Yolda her an her şey olabilir. Peki ya aracınız, beklenmedik sürprizlere hazır mı? Commercial Sigorta olarak adanın dört bir yanında aracınızı koruma altına alıyoruz. Siz direksiyona keyifle odaklanın. Biz aracınızı güvenle sigortalayalım. Commercial Sigorta. Yolunuzda güven, aklınızda.

0: arasında. Yaz geldi. Şimdi yenilenme zamanı. Tatil mi planlıyorsunuz? Evinizi mi yenileyeceksiniz? Düğün hazırlıkları mı başladı? Niyaris Bank yaz kredisi yanınızda. %4.08'den başlayan faiz oranları, 72 aya varan vade seçenekleri, hızlı onay, kolay başvuru. Hayallerinizi ertelemeyin. Yaza rahat girin. Niyaris Bank. Hayatın her anında yol arkadaşınız. Kampanya 30 Eylül'e kadar geçerlidir. Ne güzel şey. Kombos Otomotiv ve ÖYAK işbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de. 0533 866 13 10.
1: Dance FM. Sorry guys. No competition, just strictly

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın bir numarası Dance FM'desiniz. Secret Dance tüm hızıyla devam ederken Taylor Swift MTV Video Müzik Ödülleri tarihine adını bir kez daha yazdırdı. Sanatçı bu yıl verilen Artist Director ödülünü kazanarak toplam MTV Video Müzik Ödülleri sayısını 31'e çıkardı ve Beyoncé'yi geride bırakarak ödül tarihinin en başarılı ismi oldu. 36 yaşındaki Swift törende yaptığı konuşmada MTV'ye ve özellikle müzik videolarına verdiği önem için teşekkür etti. Kariyeri boyunca yayınladığı yaklaşık 60 videonun 18'ini bizzat yazıp yönettiğini söyledi. Swift müzik videolarını sevmesinin en önemli nedeninin hayranlarına olduğunu belirterek onların bu süreci kendisi için çok daha eğlenceli ve anlamlı hale getirdiğini dile getirdi. Bu yıl ayrıca 11 farklı kategoride aday gösterilen Taylor Swift, yılın videosu, yılın sanatçısı, en iyi pop, en iyi yönetmenlik ve en iyi albüm gibi önemli dallarda yarıştı. Böylece Taylor Swift 31 MTV Video Müzik Ödülü ile MTV tarihinin en çok ödül kazanan sanatçısı unvanını tek başına elde etti. Kadın her sene rekorlar kırıyor. Helal olsun gerçekten.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'de Secret Dance tüm hızıyla devam ediyor. Yeni bir saati karşıladık an itibariyle sizlerle yine güzel içeriklerle karşılamaya devam edeceğim bir saat boyunca daha. Ve bir yandan dünya efsaneleri bu frekansta sizleri karşılamaya devam ediyor olacak. Secret Dance devam ediyor.

0: Reklam.
1: Oktoberfest coşkusu Kaya Palazzo Girne'de. Bedük ve Ezgi Alaş'ın canlı performanslarıyla müzik ve eğlence dolu unutulmaz bir festival sizi bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
3: Abi bu yoldan sadece gerçek 4x4'ler geçer. Dönelim istersen.
4: Arkana yaslan kardeşim. Bayık BJ 40 Plus'tayız. Güçlü görünüm, durdurulamaz performans.
1: Bayık BJ 40 şimdi Kıbrıs'ta. Yollar değişir. Sizin gücünüz asla. Bayık BJ 40 Plus Flatro showroomlarında. Kuzey Kıbrıs yetkili distribütörü Flatro New Energy and Mobility. 533 881 1999.
5: Bayık, always be with you.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın bir numarası Dance FM'desiniz. MTV Video Müzik Ödülleri evet gerçekleşti. Geçtiğimiz hafta sonu konuşacağız demiştim. Biraz da kırmızı halıdan haberlerim var. Bibi Rexha, Taylor Swift'in yıllar önce kendisine yaptığı beklenmedik bir iyiliği anlattı. 2026 MTV Video Müzik Ödülleri kırmızı halısında konuşan Rexha, 2019 Grammy ödülleri öncesinde büyük beden bir sanatçı olduğu için kendisine uygun elbise bulmakta zorlandığını söyledi. Rexha, birçok tasarımcının kendisini giydirmek istemediğini anlatırken, Taylor Swift'in bir şekilde bu durumu öğrendiğini ve kendisine ulaşarak yardımcı olmak istediğini açıkladı. Rexha, Swift'in bu davranışının özellikle dikkat çekici olduğunu belirterek beni oraya aitmişim gibi hissettirmesi gerçekten çok güzeldi dedi. Bibi Rexha ayrıca geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Dolly Parton'la ilgili anılarını da paylaştı. 2023'te birlikte Seasons şarkısında çalışan Rexha, Dolly'nin enerjisini, tarzını ve nezaketini övgüyle anlattı. Rexha, idolüyle tanışmasının hayal kırıklığı yaratabileceğini ancak Dolly Parton

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ. Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'de Secret Dance devam ediyor. Hayatın üzerine fazla geldiği günlerde hatırlaman için şimdi birkaç içerikten bahsedeceğim. Olmadıysa belki de henüz olması gerekmiyordu. Herkesin hayatı başka bir hızda ilerliyor. Bazen hiçbir şey yapmamak da yapılması gereken şeydir. Bir gün kötü geçirdiğim için hayatım kötü gitmiyor. Her şeyi anlamlandırmak zorunda değilsin. Bazı şeyler sadece yaşanıp geçebilir. Hayatımızın şu an böyle olması hep böyle kalacağı anlamına gelmez. Herkesin bizlerden beklediği kişi olmak zorunda değiliz. Bazen ilerlemek sadece yerinde kalıp nefes almaktır. Kendimize karşı biraz daha anlayışlı olursak hiçbir şey kaybetmeyiz. Bazen en büyük rahatlama neyse bu da böyle olsun diyebilmek. Henüz güzel bir şey olmadı diye güzel şeyler olmayacak değil. Bunları size hatırlatmak istedim çünkü gün içinde gerçekten düşüyoruz bu agresif, olumsuz durumlara. Düşmeyin, her şey yoluna girecek.

0: reklam.
1: Feel the Aura. Edis ve Güneş aynı gece aynı sahnede.
2: Söyle istediğin neydi benden? Beni yakıp ısırın uzanmanın.

0: Hattı Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Bu yazın en lezzetli haberi Pizza Pizza'dan geldi. Pizza. Small, medium ya da large pizza alana chips, hot wings, bechamel steak, nugget, kola ve dondurma bir arada. Menü 1 sadece 650 lira. Menü 2 sadece 1190 lira. Menü 3 ise sadece

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ. Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'de Secret Dance'in sonuna geldik bugünlük. Tabii ki de yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Önümüzde güzel bir hafta ve yeni bir ay bekliyor. Bu hafta yeni ayı da karşılayacağız birlikte. Sizlere şimdi kesintisiz bir müzik yolculuğuyla baş başa bırakıyorum. Hoşça kalın.

0: pazar günlerine yakışan en özel deneyim Corinium Golf and Beach Resort'te doğayla iç içe eşsiz bir atmosferde sizlerle buluşuyor. Her pazar sunulan bu özel öğle yemeğinde mezelerle başlayan lezzet yolculuğu 6 farklı ana yemek seçeneğiyle devam ediyor ve tatlı ile taçlanıyor. Sevdiklerinizle birlikte pazar gününü keyifli ve lezzet dolu bir deneyime dönüştürün. Rezervasyon 0533 888 65 65.
1: Dance FM breaks all the rules.
2: Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music.

Sürprizlere hazır mı? Commercial Sigorta olarak adanın dört bir yanında aracınızı koruma altına alıyoruz. Siz direksiyona keyifle odaklanın. Biz aracınızı güvenle sigortalayalım. Commercial Sigorta. Yolunuzda güven, aklınızda huzur.

0: biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon Sigorta ile aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
1: Answer. That's why we are growing bigger every day.
2: Dance FM.
1: Spread the word.

0: reklam.
1: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı. Oktoberfest coşkusu Kaya Palazzo Girne'de. Bedük ve Ezgi Alaş'ın canlı performanslarıyla müzik ve eğlence dolu unutulmaz bir festival sizi bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Birikimli hayat sigortasıyla ister emeklilik ikramiyesi ister maaş. Geleceğinizi bugünden garanti altına almak ve ailenize güvenli yarınlar bırakmak için siz de hemen Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırın. Düzenli olarak yapacağınız ödemelerle süre sonunda oluşacak emeklilik ikramiyesini alabilir veya maaş tercihinde bulunabilirsiniz. Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırmak için hemen 444-0634'ü arayın veya en yakın Niarist Bank Şubesi'ne başvurun. Niarist Hayat Sigorta. Bugün ve yarın.

0: Hassa'yla haftanın en sağlam şarkısı. Sağlamsa Lassa.
1: Dance FM. Record of the Week.

0: şarkısını sundu. Sağlamsa Lassa. Record of the week. Dance FM. Cyprus's number one hit music station. En ucuz lastik en doğru tercih demek değildir. Güvenin adı Sağlamsa. Lassa.
1: Dance FM breaks all the rules.
2: Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music.

0: Kıbrıs mobil uygulamalarında. Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de. 0533 866 13 10.
1: Why Dance FM?
2: Music is the answer.
1: Music is the answer. That's why. Listen and come to the conclusion.
2: Music is.

0: Reklam.
1: 12 Cumartesi Kıbrıs'ta Yıldız Yağmuru. Rafet Edroman Grand Opera Otel'de. Semi Cenk Kratos Premium Otel açık hava sahnesinde. Hülya Avşar Concord Tower Otel'de. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
3: Niarist Bank'tan hemen bir e-mevduat hesabı açın. Avantajlı hoş geldin faiziyle yüksek getiri sağlayın. Niarist Bank e-mevduat hesabı açmak da kazanmak da çok kolay. Niarist mobil veya internet şubesinden anında e-mevduat hesabı açarak avantajlı faiz oranlarıyla hemen biriktirmeye ve kazanmaya başlayın. Dilediğiniz zaman para yatırma ve çekme işlemlerini şubeye gitmeye gerek kalmadan 7/24 gerçekleştirin. Niarist Bank, ne güzel şeymiş düşünülmek. Niarist Bank. Working, driving, running, or flying. Whatever you do, take the sound with you. Release the sound. Dance FM.

0: FM. Sorry, guys.
1: No competition, just strictly dance.

Now it's time to go back in time. Back in

0: Reklam.
1: Oktoberfest coşkusu Kaya Palazzo Girne'de. Bedük ve Ezgi Alaş'ın canlı performanslarıyla müzik ve eğlence dolu unutulmaz bir festival sizi bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Working, working, driving, running, or flying. Whatever you do, take the sound with you. Release the sound. Dance FM.

0: Reklam.
1: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı. Feel the Aura. Edis ve Gün-

Kıbrıs mobil uygulamalarında. İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl, büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket, kazandıran alışverişin adresi. İKAS Süpermarket.

0: eşsiz yeşilliği, dağ ve deniz manzarası ve birbirinden lezzetli kahvaltı seçenekleriyle güne Korinyum'da başlamanın keyfi bir başka. Haftanın her günü saat 10'a kadar zengin kahvaltı büfemizin tadını çıkarabilir veya gün boyu servis edilen alakart kahvaltı menümüzden geleneksel kahvaltı lezzetlerinin yanı sıra dünya mutfağından özenle seçilmiş alternatifleri deneyebilirsiniz. Güne Korinyum'da başlayın. Rezervasyon için 0533 888 65 65.
1: The ultimate choice at work. Release the sound. Dance FM.

0: Reklam.
1: 12 Cumartesi Kıbrıs'ta Yıldız Yağmuru. Rafet Edroman Grand Opera Otel'de. Semih Cenk Kratos Premium Otel açık hava sahnesinde. Hülya Avşar Concord Tower Otel'de. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: The voice, the sound, the soul.

0: Reklam.
1: Oktoberfest coşkusu Kaya Palazzo Girne'de. Bedük ve Ezgi Alaş'ın canlı performanslarıyla müzik ve eğlence dolu unutulmaz bir festival sizi bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
3: Why Dance FM?
4: Music is the answer.
3: Music is the answer. That's why. Listen and come to the conclusion.
4: Music is

0: Kasa'yla haftanın en sağlam şarkısı. Sağlamsa
1: Dance FM. Record of the Week.

Sound with you. Release the sound. Dance FM.

FM.

FM.